0: Sağ ol, Yusuf Munfasıl Müşaratı İngin Ömer Yuhanna Beşir'e Tirmiz Barakaya Targım Enemi.
1: Mesela gayet mevcut olarak olacak bir şey. Fevvalet bu kule.

ni shoisef nu tipi pantu kratur fiot ven shoisob nu tipin sotirisu us pechrestus